baygu aragu baygo ya jagana ayada gülana yelana yelata mülkün.